Sizler menen Ayam Ayılçı'yı Ayana Kasım'a buldu. Yorubunlarca çıkım Kırgızstan Nore'ye Pummonim Nore'yosayo. Çıkım yiyoso Kulcigit Kalıgıf Atene Pummonim. Uri sarağan Pummonim'dir ante Doğana Nore'yı Tepki'yi esmida.